Get a hotel today. Get a hotel today. She says, get a hotel.

0: Eksen.
1: Radyo Eksen. %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
2: Yeah! 4 Mayıs 2012. Beastie Boys kurucu üyesi, Amerikalı müzisyen, yönetmen ve aktivist Adam Yak 47 yaşında hayatını kaybetti.

0: %100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
4: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
1: tak. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen'de Türk Şarkıları yayında.
0: Radyo Eksen.
2: Positive Vibrations'ta 2026'nın en büyük konserine hazır mısın?

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam.
2: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
6: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
8: tak. Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu?
6: Peki bu?
9: Bunu alıyorum.
10: Anne bunu.
6: Bunu.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
12: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam ediyor.

0: Bu tekrar kaydıdır. Radyo Eksen'de Şahtiray yayında.
1: 96.2 Radyo Eksen'de sabah programı devam ediyor. Her pazartesi olduğu gibi bugün de bir konumuz var. Radyo belgesellerini bugün Laurel Canyon'dan bahsedeceğiz. 60'ların sonlarında folk rock sahnesinin merkezi haline gelmişti burası. Laurel Canyon yaratıcılık yuvası deniyor. Birçok kişinin evi. Laurel Canyon kim olduğunuzu sormanıza, bu hayatın sizin için neler getireceğinizi öğrenmenize ve sıkı bir toplumda sıkı bir iş için çabalamanıza gerek kalmamasına izin veren tek yerdi diyor Jackson Browne. Bu mahalleleri için Laurel Canyon bugünkü konumuz.

Laurel Canyon, Birds, Doors, Love, Buffalo Springfield'ın bazı üyeleri, Frank Zappa, Mamas and Papas, Crosby, Stills, Nash and Young, Johnny Mitchell gibi isimlerin eviydi. Jackson Browne, Linda Ronstadt gibi başka bir kuşağın da ilgisini çekiyor sonrasında. Neredeyse 10 yıl boyunca karşı kültürde doğan, karşı kültüre yakın, yeniliğe açık, üretken bir topluluğun ilgi çemberi içerisindeydi. Jackson Browne daha sonra herkesin akıl hocası olacak. Çünkü o ilk çıkanlardan biri oluyor. Orada yaşayanlardan biri. Herkese yardım ediyor. Herkes onun gibi yazmaya, onun gibi bir içgörüye, öngörüye sahip olmaya arzuluyor.

Laurel Canyon dediğimiz yer kırsal bir yerleşim merkezi. Ormanlık bir mahalle gibi düşünebilirsiniz burayı. Toprak yolları var. Uzun dolambaçlı yollardan aşağı yukarı. Eskiden kaş yolu vardı ya, öyle bir yer gibi düşünün yani. Gitmesi kalması zor ama o kadar da uzak değil mesafe şehrin merkezine. Dik yamaçlarda yukarıya aşağıya kıvrıldığınız bir yerde. Ya tek bir araba ancak sığıyor gidişte gelişte. Müzik endüstrisinin tam ortasında bir yer dedik ya buraya. İnsanlar uzak durmak istedikleri zaman, kalabalıktan kaçmak istedikleri zaman tercih ediyorlar. Neden tercih ettiklerini de bir süre sonra söyleyeceğiz. Çünkü zaten herkes burada yaşıyor. Herkes burada yaşamak istiyor. Bir yerden sonra da diğer herkesin de gelmek isteyeceği yer oluyor. Hani geceleri çakallar iner denilen yerlerden birisi aslına bakarsanız. Ama istedikleri zaman dediğim gibi çok kısa bir süre içerisinde şehrin merkezine inebiliyorlar. O şehir merkezi dediğimiz yerde işte Whiskey Go-Go'lar, Troubadour'lar, Pandora's Box'lar gibi merkezler, onların olduğu yer daha doğrusu, konser vermek için bir arabaya atlıyorlar. Hemen şehre inebiliyorlar. Yani istedikleri zaman bu kendilerini izole ettikleri yerden şehir merkezine 4-5 dakika içinde Sunset Strip'ten Hollywood'a inebiliyorsunuz yani. Birds'den Roger McQueen şöyle söylüyor: sanki kırsalda yaşıyormuşuz gibiydik ama büyük bir şehrin de içindeydik aynı zamanda diyor.

az önce istedikleri zaman böyle 4-5 dakika içerisinde Laurel Canyon'dan şehre inebiliyorlar dedik ya. Troubadour'dan bahsetmiştim az önce. Orası açık mikrofon gecelerinin olduğu bir yer. Böyle bir önünde kuyruk oluyor. Şarkı sözü yazarları yazdıklarını, bestelediklerini söylemek için bekliyorlar kendi sıralarının gelmesini. Yani böyle sokakta bir sürü insan aynı anda saatlerce bekliyorlar burada sıralarının gelmesini. Burada da mesela insanlar tanışıyorlar, fikir alışverişi yapıyorlar. Whiskey A Go Go ise orası çok daha büyük ve tabii ki çok daha ünlü bir yer. Sonrasında da ünü katlanarak devam edecek ama o döneme bakacak olursak, o Laurel Canyon'da insanların yaşadığı döneme bakacak olursak, konser vermek için gidiyorlar ya da konser izlemek için de gidiyorlar tabii Whiskey A Go Go'ya. Çok popüler bir yer. Ya öyle popüler ki önünde trafik tıkanırmış. Sıralar olurmuş. Bu da yetkilileri sinirlendiriyor tabii. Ve diyorlar ki bir yerden sonra gece 10'da her şey bitmiş olacak. Herkes evine gitmiş olacak diyorlar. Bu Whiskey A Go Go'ya gidenlere, onlara diyorlar yani, düşünün. Herkes evine. Hadi herkes evine diyorlar. Sunset Curfew isyanı da işte bu yüzden çıkıyor. Buffalo Springfield, Whiskey ve Pandora's Box çevresinde bu bahsettiğim Sunset Curfew isyanından ilham alarak mesela. Çok meşhur bir şarkıları vardır ya, For What It's Worth. Onun üzerine bu şarkıyı yazıyor. There's

dönemin neredeyse tüm karşı kültür müzisyenleri burada Laurel Canyon'da yaşıyor. Oraya ev sahipliği yapan bir ortam. Özgürce yaşıyorlar, kaynaşıyorlar, yeni insanlarla tanışıyorlar, birlikte üretiyorlar, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bu da özellikle folk ve rock müziğinde yeni varyasyonların gelişmesine olanak tanıyor, öyle onu sağlıyor yani. Burada şimdi sadece belli başlı isimlerden bahsediyoruz. Yani nereye kadar yaratıcı olabilirler? Yaptıkları müzik zaten 3 aşağı 5 yukarı benziyor diyebilirsiniz. Ama oraya, orada sadece yaşayanlar değil, o yaşayanların arkadaşları da geliyor. Mesela bir grup turneye çıkıyor. Evlerine dönmeden önce Laurel Canyon'a uğrayıp mesela Mama Cass'te yatıya kalıyorlar ve uzun bir sürede kalıyorlar. Evler her zaman açık, herkese açık kapılar. Böyle o evlerde şöyle hayal edin isterim. Böyle geniş pencereli, böyle ferah, geleneksel ahşap evlerden bahsediyoruz. O pencerelerde de vitraylar var. Isınmak için genelde salonlarında şömineler var. Böyle bir kulübe. Okaliptüs kokusundan bahsederler hep. Bütün böyle sokaklarda dolaştığınız zaman okaliptüs kokusu burnunuza çarpar derler. Yeşil yapraklı bahçelerde okaliptüs ağaçları var. Onların kokusu yükseliyor böyle bir yerde. Mesela bu Follow Springfield'ın bu dinlediğimiz şarkısı var ya şu. For What It's Worth'te. Burada bir şeyler oluyor ama tam olarak ne olduğu belli değil dediği yer işte Laurel Canyon'da olanları, o dönemde yaşadıklarını aslında anlatıyorlar. Ve böyle birçok şarkı var zaten, bakacağız onların hepsine.

Bazıları Laurel Canyon müzik sahnesinin Frank Zappa'nın 1960'ların sonunda Lookout Mountain ve Laurel Canyon bulvarı köşesindeki evine taşınmasıyla başladığını söyler. Hemen ondan sonra Birds geliyor, Monkeys elemanları geliyor. Mesela eski Birds basçısı Chris Hillman vardı. So You Want To Be A Rock'n'Roll Star şarkısını 1966 senesinde Laurel Canyon'da bu şehre bakan bir evi varmış. Orada yazdığı söylenir.

Ama asıl olay Birds'ün 1965'teki büyük çıkışıyla başlıyor. Bu Mr. Tambourine Man aslında bir Bob Dylan şarkısı. Onun elektrikli haline kaydedip piyasaya sürüyorlar ve orada oluyor bu olay. Ve onun ardından hemen Mr. Tambourine Man piyasaya çıktıktan ve çok beğenildikten, hemen liselerde üst sıraları yükseldikten, her yerde çalınmaya başladıktan sonra eş, dost, herkes buraya taşınmaya başlıyor. 30'dan fazla da insan yan yana yaşamaya başladığı zaman bir tür topluluk oluşuyor diye kendi aralarında konuşuyorlar o dönemde. Nedir peki bunun şarkıyla alakası derseniz eğer, Mr. Tambourine Man piyasaya çıktıktan sonra neden herkes oraya taşınmaya karar veriyor derseniz eğer, Buffalo Springfield'den Richie Furay şöyle söylüyor, Mr. Tambourine Man'den bahsediyor. Bu şarkıyı duyduğumda hemen benim Kaliforniya'ya gidip bir grup kurmam lazım, hemen benim gitmem lazım demiş. Teşriki mesai yani. Çünkü daha önce hiç kimse böyle bir şey yapmıyor. Bir folk şarkısını hiç kimse o dönemde elektro gitarla, elektrikli gitarla çalmayı denemiyor.

Crosby 1967 senesinde Birds'den kavulduğunda Crosby, Stills and Nash'i kuruyor. Young, Neil Young 1968'de Buffalo Springfield'dan ayrılınca Crosby, Stills and Nash'e katılıyor. Ve aynı zamanda solo kariyerine de başlıyor. The Birds aynı yıl Gram Parsons'ı devraldığında bir country rock grubu olarak yeniden doğuyor. Bu da Flying Burrito Brothers'ın doğuşuna sebep oluyor. Hepsi buralarda oluyor. Wow.

0: 96.2 Radyo Eksen. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küray'ın sabah programı devam edecek. Reklam. Orta Çağ enstrümanlarını modern tınılarla buluşturan Alman Neo Folk grubu Faun, 9 Mayıs'ta İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde, 10 Mayıs'ta ise Jolly Joker Ankara'da Stage Pass organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak. Ana medya sponsoru NTV. Faun'un bu çok katmanlı ve mistik müziğini canlı deneyimlemek için biletler biletinial.com'da.
1: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: İtalo Disco'dan Japon Soul Funk'a, Tayland esintili disco ritimlerinden renkli gitar efektlerine uzanan parçalarıyla Yin Yin dans dolu bir yolculuk için 16 Mayıs'ta Babilon'a geliyor. Yerini ayırt. Biletler satışta.

0: İçiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Taze taze getir, bir mutluluk,
1: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
1: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
3: tak. Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.
6: Bu tekrar kaydıdır. Gülşah Küre yayında.
7: Evet, 96.2 Radyo Eksen'desiniz. Sabah programını dinliyorsunuz. Radyo belgeseli deyin isterseniz, radyo pazartesi özel programlarından deyin. Bugün Laurel Canyon'dan bahsettiğimizi söylemek isterim. Radyolarını yeni açanlar için. Burada bir enerji ortaya çıktığından bahsetmiştik, Laurel Canyon'dan. Birçok şeyini anlattık şimdiye kadar. Burada bu ortaya çıkan enerji ve ortaklıklar başarıyı, başarılar da kaçınılmaz olarak zenginliği getiriyor. Ve bu zenginlikle birlikte de orada yaşayanlar daha varlıklı semtlere gitmek, daha lüks içerisinde, daha refah içerisinde, daha konfor içerisinde yaşamak istiyorlar. Ve bu yüzden hani bir aslında çatırdama oluyor burada. John Phillips ve Michelle Phillips mesela Laurel Canyon'dan ayrılıp garajda 3 tane Rolls Royce'larıyla birlikte Bel Air'a taşınıyorlar. Michelle Phillips diyor ki o dönemi anlatırken zengin hippiler olmuştuk artık diyor. Dediğim gibi bu refah ve şöhret, taşınmalar aynı zamanda parçalanmaya da yol açıyor. Bu verimli işbirliği kültürü zamanla da bu yüzden aşınmaya başlıyor, işte zenginlik, para işin içine girince. İnsanlar çok çok çok başarılı olunca yoldaşlıklar değişiyor. Oradaki birbirlerine verilen desteğin de tanımı artık değişiyor. İnsanlar işte şarkılarını birbirlerine veriyorlar zamanında. Al sen bunu daha iyi yaparsın gibi, işte Eagles Linda Ronstadt'e veriyor. Onun dönemi olayı başkaydı ama onun dışında da böyle şarkılar, şiirler veriliyor birbirlerine. Ama o dönemden sonra işin içine birazcık para girmeye başladıktan sonra yani insanlar şarkılarını koruyorlar, artık kendilerine saklıyorlar. Bunun üzerine 1969 senesinde Manson cinayetleri oluyor. Bir de onun üstüne Altamont Free konserinde yaşanan şiddet, hippie sahnesinin o karanlık, barışçıl, tatlı ara sokaklarına böyle çok kötü bir ışık tutuyor yani. Zaten öyleydi de gerçeklik ortaya çıktı değil de insanların gözünü kamaştıran, gözünü acıtan bir ışık tutuyor. Amerika'dan 6 Aralık 1969 günü California Altamont Speedway'de bir konser düzenlenecek. Bayağı da kalabalık ya, 300 bin kişinin falan katıldığı bir konserden bahsediyordu. Hatta bazıları diyor ki bu batıdaki Woodstock olacak deniyor. Bu etkinlik içinde güvenliği sağlaması için Hells Angels'ı kullanmaya karar veriyorlar. Onlarla anlaşıyorlar. Bu ayrı bir konu olduğu için böyle çok yüzeysel anlatacağım. Sonra belki bakarız bir daha bunlara. Başka bir programda belki. Hells Angels güvenlikten sorumlu. Çok sayıda kişi yaralanıyor. Çok sayıda arabayı çalıyorlar. Sonrasında terk edip başka yerlere bırakıyorlar falan. Çok büyük miktarda mal hasarı da meydana geliyor. Mesela Rolling Stones konser verecek sahnedeyken böyle önlerinde, hatta çok yakın bir yerde sahneye bir şiddetli bir olay patlak veriyor ve bunun sonucunda bir seyirci ölüyor. Music Radar Gimme Shelter da filme alınan bu trajedinin etkinliği gölgede bıraktığını ve 1960'ların karşı kültürünün karanlık bir sonu olduğunu söylüyor.

Laurel Canyon'dan bahsediyoruz bugünkü programda. Laurel Canyon'ı şöyle birazcık daha popüler kültürle yakınlaştırmaya çalışacağım. Adres olarak tarif edeceğim. Tam orası değil ama Tarantino'nun Once Upon a Time in Hollywood'u vardır ya. Orayı düşünebilirsiniz. Oraya çok yakın çünkü. Bu başrollerinde Leonardo DiCaprio o Rick Dalton'ı canlandırıyordu. O da Brad Pitt'te Cliff Booth'u, eski dublörünü, menajerini canlandırıyordu Rick Dalton'ın. İşte Rick'in Cielo Drive'de bir evi vardı. Belki hatırlıyorsunuz. Zaten filmi izleyenler için fazla bir şey vermeyeceğim ama Sharon Tate ve Roman Polanski'nin evinin hemen yanında kalıyordu. İşte o Cielo Drive dediğim yer Laurel Canyon'a çok yakın, onun batısında. O da Hollywood tepelerinde. Ağustos 1969'da Tate Bianca cinayetinden sonra müzisyenler yabancılara karşı aşırı tepki vermeye başladı. Yani aşırı derecede paranoyaklaşmaya ve şüpheci hale gelmeye başladılar doğal olarak. Kapılarını kilitliyorlar. Az önce programın başında kapılar hep açıktı. İsteyen istediği yere girerdi. Böyle sanki eski İstanbul ya da yazlık yerleri anlatıyormuşum gibi geliyor. Ama onların döneminde de öyleymiş. Kapılar asla kilitlenmiyor. Herkes istediği gibi girip çıkıyor birbirinin evine. Ama o olaylardan sonra işte bu Altamont Free konserinden ve bu Sharon Tate cinayetinden sonra kapılar artık kilitleniyor. Silahlar satın alınıyor. Keyif verici maddelerin ismi değişiyor. Ve bu böyle artık sonu iyice ipi varsa o bahsettiğimiz sonun iyice aşağıya çekiyor. Çok hızlı bir şekilde o son geliyor Laurel Canyon'da.

bu yavaş yavaş artık insanların evlerine, oradaki evlerinden taşınıp başka yerlere, Beverly Hills'lara ya da başka şehirlere taşındıklarından bahsetmiştim. Hem bu olaylardan dolayı, hem işte işin içine paranın girmesinden, daha konforlu yaşam alanları tercih etmelerinden dolayı oradaki o eski döneme artık kayboluyor gidiyor. Laurel Canyon bulvarında uzun yıllar yaşayan prodüktör Rick Rubin var mesela. Vanity Fair'a zamanında bir röportaj vermişti. Laurel Canyon, folk ile psikedelik rock'ın melezlenmesiyle ortaya çıkan ve şimdiye kadar yapılmış en iyi müziklerden bazılarını yaratan yerdir diyor. Bakın bu kadar iddialı konuşuyor bir yer hakkında. Laurel Canyon bulvarındaki Houdini malikanesini zamanında satın almıştı Rick Rubin. The Mansion adıyla bir kayıt stüdyosu açıyor. Bu 4 yatak odalı bir malikane. İşte Red Hot Chili Peppers'ın Blood Sugar Sex Magik albümünü burada kaydediyorlar. Sonrasında ne oldu diye sorarsanız eğer diye bunları anlatıyorum. Bu artık 1960'lar değil. Stadyum Arkadyum'unu burada kaydediyorlar bu Houdini'nin malikanesindeki artık The Mansion adındaki stüdyoda. Audio Slave'in Out of Exile'ı, Mars Volta'nın The Losing the Comatorium albümü, Slipknot'ın Volume 3'si, Linkin Park'ın Minutes to Midnight'ı hepsini Rick Rubin burada kaydediyor. 1959 Laurel Canyon yangınından sonra burada da sürekli yangınlar oluyor. Bu bahsettiğimiz Houdini malikanesi yeniden inşa ediliyor. Houdini'nin konakta yaşadığı konusunda tam kesin bilgiler yok. Ama karısı yaşadı öldükten sonra Houdini'ye diyen çok var. Houdini'nin 1919'da Lasky Pictures filmi için buraya kiraladığını ve havuzda numaralarının çalıştığını da söyleniyor. Ama bunların hepsi söyleniyor. Neticede Laurel Canyon Houdini diye yazdığınızda ama karşınıza mutlaka çıkar.

Evet, programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 96.2 Radyo Eksen'de bu pazartesi günü belgesel kuşağımızda Laurel Canyon'dan bahsettik. Bir dönemin Rick Rubin'in söylediği gibi şimdiye kadar yapılmış en iyi müziklerden bazılarına ortaya çıkmasına ev sahipliği yapan yerde Laurel Canyon. Daha fazlasını isterseniz eğer Echo in the Canyon 1960'ların ortalarında Los Angeles'ın Laurel Canyon Sandy'nde ortaya çıkan ve folk müziğin elektrikli müziğe yöneldiği, işte The Birds, Beach Boys, Buffalo Springfield, Mamas and the Papas'ın California Sound'unu pekiştirdiği, o popüler kültürün merkezini konu alan bir belgesel var. Echo in the Canyon. Bulması zor olabilir. Bazı platformlarda vardı, hala var mı bilmiyorum. Ama isterseniz bakarsınız diye söylüyorum. Bu Echo in the Canyon'ın da Bob Dylan'ın oğlu vardır, Jacob Dylan, o sunuyor. Laurel Canyon sahnesini, grupların ve şarkıların ardındaki daha önce duyulmamış kişisel ayrıntıları ve bu müziğin günümüze nasıl ilham vermeye devam ettiğini bu belgesele de bakarak isterseniz görebilirsiniz. Bugünkü konumuz Laurel Canyon'dı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Bu tekrar kaydıdır.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Güray yayında.
2: Evet, 96.2 Radyo Eksen'desiniz. Bugünkü programda Laurel Canyon'dan bahsediyoruz. Pazartesi belgesellerine, radyo belgesellerinde bugünkü konumuz Laurel Canyon. Neden önemliydi müzik dünyası için? Ona bakıyoruz. O dönemde yaşananlara şöyle bir göz atıyoruz. Şimdi az önce o gruptan ayrıldı, onu kurdu, oradan öyle oldu dedim ya. Bu tür ilişkiler Laurel Canyon'da, kanyon diyelim hadi biz oraya, çok yaygın. Herkes herkesi tanıyor. Herkes herkesle arkadaş. Öyle hani tanımadığınız birisi yok gibi sokakta dolaşırken. Bir eşleşme olmuyorsa eğer, birisiyle bir birliktelik yapıyorsunuz, işte bir grup kuruyorsunuz ya da bir şarkı yazıyorsunuz ya da neyse, o olmuyorsa hemen başkasına geçiyorsunuz, onlarla çalışmaya devam ediyorsunuz. Burada böyle havuz partileri, masa tenisi turnuvaları, sadece müzik yapmıyorlar tabii, böyle ders çalışır gibi bir şeyler yapmıyorlar. Böyle eğlence de var, devamlı eğlence var hatta, onun yanında müzik yapıyorlar da diyebiliriz. Monkeys üyesi Peter Tork'un evi mesela çok meşhur olanlardan birisi, orası parti evi, herkes oraya parti yapmaya gidiyor. Herkes orada buluşuyor. Akşam neredesin? Peter'lara gidiyorum. Aa, ben de oraya gidiyorum gibi. Kanyon işte bu noktada bir topluluk haline gelmeye başlıyor. Herhangi bir günün herhangi bir saatinde herhangi birinin kapısından içeriye girip şöyle bir şey söylüyorsunuz. Ya arkadaşlar, bir şey yazdım, emin olamıyorum ya, bir baksanıza diyor. Oradan mesela kim diyelim, Crosby diyor ki ya evet çok güzel olmuş ama şurasını değiştirsen daha mı iyi olur acaba diye, böyle hani hem dostluk, kardeşlik, herkes birbirine yardım ediyor. Yardım etmek dedi yani, doğal bir şeymiş gibi bakıyor zaten bütün bunların hepsine. Michelle Phillips var mesela, Mamas and Papas'dan. O 1965'te Lookout Mountain'da John Phillips'le birlikte yaşıyor bir evde. Mamas and Papas'ın 1230 diye bir şarkısı vardır. Böyle young girls are coming to the canyon der mesela, bayağı Laurel Canyon'dan bahsediyor. Ve bir rivayete göre de Sharon Tate cinayetinden sonra polis olay yerine geldiğinde pick-up'ta sürekli böyle, sürekli bu şarkı dönmekteymiş.

Şimdi bir başka önemli eve bakalım. Mamazen Papaz dedik az önce. İşte asıl partinin olduğu yerlerden birisi Peter Tork'un eviydi, Monkeys üyelerinden dedik. Ama çok önemli bir başka ev var. Laurel Canyon denildiği zaman böyle 2-3 tane evin özellikle altı çiziliyor. Onlardan birisi de Mama Cass, yani Cass Elliot'ın eviydi. Mama Cass Canyon'un annesi olarak görüyor. İşte Mama Cass anne diye ona sesleniyorlar. Kimin neye ihtiyacı varsa, birinin başı mı sıkıştı, hemen Mama Cass gidiyor. Hemen koşuyor, hemen herkesin yanında. Neye ihtiyacınız varsa, bir omza ihtiyacınız varsa da orada, eve ihtiyacınız varsa da orada, fikre ihtiyacınız varsa da, eğlenceye ihtiyacı, neye ihtiyacınız varsa Mama Cass hep orada. Mesela Graham Nash 1968 senesinde İngiltere'den geliyor Amerika'ya. İşte neredeyse kimseyi tanımıyor. Mama Cass hemen böyle üstü açık Porsche'siyle havaalanına gidiyor. Graham Nash'ı alıp evine götürüyor. Parti var çünkü evde. İşte orada David Crosby, Stephen Stills'la tanışıyor. Daha sonra Crosby, Stills and Nash'i birlikte kuruyorlar Graham Nash'le gibi. Böyle çok güzel bir yaratım merkezi oluyor burası.

Crosby, Stills, Nash and Young'dan Our House. Şimdi ne diyor burada? Ben ateşi yakacağım, sen çiçekleri bugün aldığın vazoya koy. Saatlerce ateşe bakacağım, seni dinleyeceğim gibi böyle sözleri olan bu şarkı. Hepsini okumayacağım tabii Türkçe'ye çevirip ama bu şarkı da Laurel Canyon'da yazılmış şarkılardan biri olduğu için burada özellikle bazı sözlerini çevirdim. Joni Mitchell'ın Lookout Mountain Avenue'da Graham Nash'te birlikte kaldıkları bir ev var. İşte Mart 1969'da bulutlu bir sabah diyorlar ki Graham Nash'le Joni Mitchell, hadi kahvaltı etmeye gidelim, şurada bir şeyler yiyelim diyorlar. Orada işte bazı işleri varmış, ev işleri falan herhalde. Onları halletmek için Laurel Canyon'dan Los Angeles'a iniyorlar. Yolda giderlerken bu işte iki sevgili bir antika dükkanını görüyorlar. Diyorlar ki hadi gel bir bakalım, burada bir şeyler buluruz belki. Joni Mitchell da burada küçük mavi bir vazo buluyor. Çok beğeniyor ama çok bir özelliği olan bir şey değil de çok beğeniyor. Satın alıyorlar, eve dönüyorlar. İşte Graham Nash diyor ki Joni Mitchell'a, ya istiyorsan git etraftan vazo için çiçek topla da gel, ben de bu sırada ateşi yakarım diyor. Ama ateşi yakmıyor, onun yerine piyanosun başına geçiyor ve birlikte yaşadıkları ev için işte bu dinlediğimiz Our House, Crosby, Stills and Nash Young'ın piyasaya sürdüğü Our House şarkısının sözlerini yazıyor. Bu şarkı da 1970 tarihli Deja Vu albümleriyle birlikte yayınlanıyor ki o zaman Graham Nash ile Joni Mitchell ayrılıyor. Kumu elinizde çok sıkı tutarsanız parmaklarınızın arasından akar diyor 1970 yılında Graham Nash'e gönderdiği bir ilişkilerini sonlandırdığını söylediği telgrafında Joni Mitchell. Hikayeyi Laurel Canyon A Place in Time'da izleyebilirsiniz veya Graham Nash'in 2013 tarihli bir anı kitabı var Wild Tales'de, isterseniz orada da okuyabilirsiniz.

Evet, 96.2 Radyo Eksen'de bugün radyo belgeselinde pazartesi konusunda sabah programımızın Laurel Canyon'dan bahsediyoruz. Radyolarını yeni açanlar varsa eğer. Şimdi Joni Mitchell'ın evinden bahsettik. O 8217 Lookout Mountain Avenue'da kalıyor. Frank Zappa'nın ki ilk yerleşenlerden biri olduğunu söylemiştik. 7885 Woodrow Wilson Drive adresi böyle. Bir zamanlar Elliot Mintz'e ait olan böyle ağaç tepesinde bir gizli ev var. House on Stilts deniliyor buna. İşte John Lennon'ın Yoko Ono ile geliyor burada kalıyor. Stevie Nicks geliyor burada kalıyor. Alice Cooper geliyor burada kalıyor. Öyle bir ev de var. Bu bahsettiğim ev de 1.98 milyon dolara zamanında çok önce satışa çıkmıştı. Sonrasını takip etmedim ama böyle birçok müzisyenin gizli de olduğu için öyle herkesin girip çıkabileceği evlerden değil, bu tercih ettiklerinden biriydi. Neyse, bunlar neticede bu gizli ev dışında hep kapıların açık olduğunu söyledim. Birlikte müzik yapıyorlar, birbirlerinin evlerinde sabaha kadar eğleniyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar, müzik yapıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Arada şehre iniyorlar, konser veriyorlar ya da izlemeye gidiyorlar. Diğer isimlere de bakalım. Saydıklarımızın dışında Laurel Canyon'ın kültürel açıdan en önemli döneminde buraya evleri olarak benimseyen başka kimler vardı? Bu efsanevi müzisyenlere bakıyoruz tabii. Onun dışında da yazan çizen çok vardı. Biz müzisyenlere bakıyoruz bugünkü programda. Joni Mitchell'ı saydım, Linda Ronstadt var, Beach Boys'dan Brian Wilson, Alice Cooper az önce saydım, Buffalo Springfield üyeleri var, Stephen Stills ve Neil Young da dahil olmak üzere, The Birds'dan David Crosby de dahil olmak üzere burada kalanlar var, Eagles elemanları, The Doors'dan Jim Morrison gelip burada kalıyor Pam'le birlikte, Frank Zappa, onu saydık zaten ilk gelenlerden, Monkees'dan Peter Tork var, onu da saydık böyle müthiş partilerin olduğu ev, Mickey Dolenz var, Carole King var, ondan sonra Graham Parsons var, Jackson Brown saydık zaten birçok kişiye böyle abilik yapıyor orada. James Taylor var, Bonnie Raitt var, Harold Nilsson var. Şimdi Jim Morrison'dan bahsedeceğim. Burada önemli tabii birçok popüler müzik kültürünün önemli isimlerinden biri olmakla beraber Love Street gibi bir şarkıyı da Laurel Canyon'da Country Store'un arkasında yaşarken yazdığını söyleyebiliriz. Şimdi bu Country Store'dan da birazcık bahsedeceğim. Şimdi Jim Morrison'ların evi Country Store'un arkasında demişken, zamanında Jim Morrison'ın Frank Zappa'nın, böyle birleştireceğim şimdi birkaç tane noktayı, Frank Zappa'nın çocuğuna bakan bir bakıcı var. Pam bir gün evde yokken Jim Morrison'la o bakıcı tanışıyor. Bir aşk yaşıyorlar, bunun üzerine Pam geliyor. Yani hepsi aynı yerde. Şöyle düşünebilirsiniz burayı. Yani böyle 2 dakika 2 dakika bütün evlerin mesafesi. Hani öyle birisi mesela Caddebostan'da oturuyor da ötekisi Bostancı'da oturuyor gibi uzak mesafeler de değil. Hemen karşıya geçiyorsun. İşte Frank Zappa'nın evi, onun karşısına geçtiğin zaman doğal olarak Jim Morrison'ın evi gibi bir yerden bahsediyoruz. Bu Country Store da önemli çünkü Love Street'te geçtiği için Laurel Canyon'ın ortasında bulunan bir dükkan bu. 1919'da aslında kuruluyor ve bu böyle oraya gelen avcıları aslında çok fazla yabani hayvan olduğu için eskiden beri, yani o zamanlar da varmış hani kurtlar olurmuş diye böyle sesler gelirmiş. O 1960'larda bile ama eskiden daha da öyle. Onlara hizmet vermek için 1919'da kuruluyor. Sonra 1929'da büyük bir yangın oluyor burada. Orada pansiyon yanıyor. Ertesi yıl işte tekrar inşa ediyorlar ve bu bizim bahsettiğimiz haline gelmiş oluyor. Biz müzikten bahsettik ya, çok daha fazlası da kalıyordu aslında Laurel Canyon'da diye. 1960'lara gelmeyin daha, yani 1960'ların sonuna gelmeyin daha, müziği daha işin içine koymayın. Laurel Canyon'da Orson Welles'lar, Clara Bow'lar, Errol Flynn'ler gibi aktörler de burada yaşıyor, tercih ediyorlar. Yani böyle hem aslında şehir merkezinde ama uzakta ya, o yüzden aslında çoğu kişinin tercih ettiği bir yer. Hatta Frank Zappa'nın o bahsettiğim evi var ya, bu Country Store'un arkasında dedim, Jim Morrison'larla komşuymuş dedim. Orası eskiden Tom Mix'e aitmiş. Neyse, 1960'larda kanyonumuzun yeni sakinleri geliyor. Hatta Mama Zandi Papaz'ın

ların buluştuğu yer diyor. Çünkü doğaçlama takılan bir yer. Jam session'ların aslında daha doğrusu burada yapıldığını söyleyebiliriz. Burası dükkan. Ivır zıvır satan işte çikolatasından bilmiyorum işte neye ihtiyacı varsa deterjana diyelim. Öyle hani şeylerin de satıldığı bir dükkan. Ama orada da jam session'lar da yapılıyor. There is the store where the creatures meet denilen yerde işte bu bahsettiğimiz Jim Morrison'ların önündeki bakkal diyelim dükkan.

Şimdi Laurel Canyon Sound diye bir sound oluşuyor. Bir akım olmuyor elbette bu ama halk müziği, folk müzikle sonra Americana olacak türe doğru yola çıkılmış oluyor. İnsanlar burada rekabetçi değil. En önemli şey bu. Bizim bakmamız gereken yer burası. Yani gerçekten birbirlerini cesaretlendiriyorlar. Laf olsun diye aman çok güzel yazmışsın ya da böyle onun moralini bozmak için abi gel şuradaki işte nakaratı değiştirelim demiyorlar. Ya gerçekten çok güzel yapmışsın. Elinden gelenin en iyisini yapman lazım. Çünkü ben sana güveniyorum gibi böyle. Yeni şarkını duymak için sabırsızlanıyorum. Devamlı birbirini yüreklendirme var. Devamlı birbirlerine iyi davranma var. Burada bir yerden sonra tabii ki kopacak bu ama yani hani o dönemde neden bu kadar çok iyi bir üretim olduğunu söylemek için burayı birazcık abartarak da anlatıyorum. Yani fikirlerin, deneyimlerin, bağlantıları hepsi birbiriyle paylaşıyor. Birisiyle mi işte bir araya gelmesi gerekiyor? Bir prodüktörle mi ya? Bir plak yapımcısıyla mı? Herkes birbirine bağlantısını paylaşıyor. Yok o bana kalsın, bana lazım olur gibi değil. Genç sanatçılar da tabii ki bir süre sonra burayı tercih ediyorlar. Orada ev kiralamak ya da yaşamak istiyorlar. Çünkü hani bu kadar verici bir ortamda bir de onlardan büyük, daha belki hayran oldukları isimlerin yaşadığı bir yer. Çok şey öğrenebileceklerini biliyorlar. Onlar da oraya gidiyorlar. Yani daha da büyüdükçe büyüyor bu ortam. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Eagles'ın ikinci albümü piyasaya çıkıyor, Desperado. Ama satışları beklenen oranda olmuyor. Hayal kırıklığına da uğruyorlar aslında biraz. Oradan Linda Ronstadt çıkıyor. Diyor ki ben bu albüme ismini veren şarkınız var Desperado'yu. Onu alayım kendi versiyonumu kaydedeyim piyasaya süreyim bir deneyelim diyorlar. Çok büyük bir ilgi oluyor. Sonra grup Eagles dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Linda Ronstadt sayesinde.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen. Pozitif müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
4: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da. Çeşit çeşit getir. Bir mutluluk,
2: bir mutluluk, bir mutluluk getir. Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı devam ediyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Okula yetişirken gününe hız kat.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam edecek. Reklam.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
2: New Life B12 Plus eczanelerde.
3: Baba.
4: Baba.
5: Baba.
6: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına iş ceple yetişin. İş cepten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve İşbank.com.tr'de.
7: Benim bankam İş Bankası.
8: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
9: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Küre'nin sabah programı devam ediyor.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 4 Mayıs 1991. Cher, Mermaids filmi için yorumladığı The Shoop Shoop Song ile İngiltere Single'lar listesinde bir numaraya yerleşti.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sundu. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481. Veni Vidi Göz.

0: kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Her şeyi getir.
1: Bir mutluluk getir. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
3: Radyo Eksen.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
1: Borusan Next.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
1: Radyo

0: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.
1: Radyo Eksen.

0: Lo-Fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
2: Radyo Eksen.
1: Reklam.
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Bir adım önde. 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2 Radyo

0: Radyo Eksen. Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: kapsamında dinleyiciyle buluşacak. 8 Mayıs'ta Babilon'da buluşmak için yerini şimdiden ayırt. Biletler satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Sınava hazırlanırken yanında bir fincan kahve olsun.
3: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

0: Radyo Eksen'de yayın az sonra devam edecek.
1: Radyo Eksen.
0: Reklam.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren anne.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
4: Radyo Eksen'de yayın kaldığı yerden devam ediyor. 96.2
5: Radyo

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
1: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
0: bir adım önde. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
4: 96.2
0: Radyo Eksen.

The Slits yorumuyla dinlediniz I Heard It Through The Grapevine. Montreal'den bir topluluk Le Security var sırada. 12 Haziran'da Bingo isimli ikinci albümlerini çıkaracaklar. Kanadalı topluluğun yeni şarkılarından Snake Sea.

22-23 Ağustos tarihlerinde Park Orman'da düzenlenecek Babylon Sound Garden Festivali'nde sahne alacak gruplardan Wet Lake, Radvex Sound'daydı. İngiliz grubun 2022 senesine ait ilk albümlerinin açılış şarkısıydı Being in Love. Danimarkalı ikili Ravenets var sırada, 2005 senesine ait Pretty in Black adlı ikinci albümlerinden Love in a Trash Can.

Broken Socials'in 9 yıllardan sonra yeni bir albümle dönüş yaptığı Remember the Humans ismini taşıyan 6. Broken Socials yeni albümü bu cuma yayında olacak. Yoldaki albümlerinden yeni paylaştıkları single'ları The Call Radyo X'andaydı. Yine Kanada'dan bir grupla devam etmek istiyorum. Dan Payer öncülüğündeki Destroyer sırayı alacak. 15 sene öncesine ait Caput adlı 9. albümlerinden Chinatown.

0: Radyo Eksen
1: 96.2
0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS ile gel.
4: ETS sizin için seçti.

Seattle merkezli karı koca ikilisi Chinese American Bear adlı ekstandaydı bu cuma Dim Sum and Then Sum isimli üçüncü albümlerini çıkaracaklar. Yeni şarkılarından Turn Up the Radio radyo ekstandaydı. Donna Summer sırayı alıyor. On the Radio.

0: Italo Disco'dan Japon Soul Funk'a, Tayland esintili disco ritimlerinden renkli gitar efektlerine uzanan parçalarıyla Yin Yin, dans dolu bir yolculuk için 16 Mayıs'ta Babilon'a geliyor. Yerini ayırt. Biletler satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını az sonra devam edecek. Reklam.
2: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Venividi Göz.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını devam ediyor.
5: 96.2
1: Radyo Eksen.

Arın ardından Los Angeles'la grup Danzi ile devam ettik. Yoldaki yeni ipleri Kaleidoskopik'ten paylaştıkları şarkıları Bird takibinde New Yorklu topluluk Surfboard sırayı alacak. Onlar da Mart ayında Reality Star isimli 3. albümlerini piyasaya sürdüler. Yeni şarkılarından Hat Dog.

Geçen ay yayınlanan The Night Life isimli yeni Honey Dijon albümünden bir şarkıydı. Gabriels grubunun solisti Jacob Lusk'ın eşlik ettiği Satisfied Radio X'andaydı. Los Angeles merkezli violinist, şarkıcı ve söz yazarı Britney Parks projesi Sudan Archives sırayı alacak. Geçen sene piyasaya sürülen The BPM isimli 3. albümünden My Type.

İzlemek için en heyecanlandığım gruplardan Nike Project Sunday'de Belfast çıkışlı üçlünün Fenian isimli yeni albümleri geçtiğimiz cuma piyasaya sürüldü. Kate Tempest'ın eşlik ettiği yeni şarkılarından Irish Goodbye. Radyo X Sunday'de 20 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta olacak Kneecap. Bu saatin kapanışını Yard Act yapıyor. İngiliz topluluğun 2022 senesine ait Overload isimli ilk albümlerinde yer alan şarkıları 100 Endurance Elton John versiyonuyla Radyo X Sunday'de.

Yeni Zelanda asıllı Londra merkezli müzisyen Jordan Rakai geçtiğimiz ay her şarkıda farklı bir konuk sanatçının eşlik ettiği Between Us isimli yeni bir EP piyasaya sürdü. Nubia Garcia'nın eşlik ettiği yeni şarkılarından Monsters Radyo X'andaydı. Cleo Soul ve influencülüğündeki topluluk Salt var sırada. Geçen seneye ait 10 başlıklı 12. albümlerinden SOTH.

Çok yönlü sanatçı Trent Presley, White Fence projesiyle 7 yıllık bir aradan sonra yeni albümüne dönüş yaptı. Prodüktörlüğünü Ty Segall'ın üstlendiği Orange isimli yeni albümden bir şarkıydı. White Fence ve Blind Your Son takibinde Chicago'dan bir topluluk Lighter sırayı alacak. Geçtiğimiz sonbahar yayınladıkları Forever isimli ikinci albümlerinden Stone Shadow.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla. 96.2
2: Radyo Eksen.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 4 Mayıs 1937. Surf gitarın kralı olarak anılan Amerikalı efsanevi gitarist Dick Dale, Boston'da dünyaya geldi.

%100 Müzik rock tarihinde bugünü sundu. 96.2 Radyo Eksen.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Yeni tatil rotalarını belirlerken keyfine keyif kat.
2: Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

İngiliz ikili Memorials radyo eksanındaydı. Çoğunlukla Fransa'nın güneybatısındaki ormanların derinliklerinde gözlerden uzak bir çiftlik ambarında bulunan bir stüdyoda kaydettikleri All Clouds Bring That Rain isimli ikinci albümlerini Mart sonu piyasaya sürdüler. Yeni şarkılarından Drop Down the Well radyo eksandaydı. Gülşah Turgut ben yarın 13 itibariyle yeniden yayın başında olacağım. Bugünün kapanışını Fleetwood Mac'le yapıyorum. The Chain. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın.

0: Radyo Eksen'de Gülşah Turgut'un yayını sona erdi.
1: 96.2
0: Radyo Eksen. 96.2
1: Radyo Eksen.
0: Radyo Eksen.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik başlıyor.

0: 96.2
1: Radyo Eksen.
2: Pozitif Müziğin sunduğu Gülşah Güray'ın sabah programı hafta içi her gün 7-10 arası Radyo Eksen'de.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek.
1: Reklam. Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etme işinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
3: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Anne.
5: Anne.
6: Anne.
7: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İşCep'le yetişin. İşCep'ten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS ile gel.
3: ETS sizin için.

0: 96.2 Radyo Eksen.
1: Positive Vibrations 13 Haziran'da Bonus Park Orman'a dönüyor. Program belli oldu. Kasabian, Two Door Cinema Club, Shazil, Bridget Calls Me Baby ve arkadaş ağaçlar arasında doğayla iç içe bir günde sizi bekliyor. Biletler, Biletix, Paso ve Bu Bilette. Organizasyon Pozitif. Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: 96.2
1: Radyo Eksen. Rock'n'roll'un büyülü sesi Chris Isaak 20 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde.

0: lo-fi müziğin efsane ismi Mac DeMarco, 2 Temmuz'da, İngiliz alternatif rock sahnesinin Brit Awards ödüllü grubu Wolf Alice ise 15 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta sahnede. Epifoni organizasyonuyla gerçekleşecek konserlerin biletleri satışta.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla.

0: %100 müzik rock tarihinde bugünü sunar.
1: 4 Mayıs 1977, Patti Smith, David Johansen, Dead Boys, Blondie, Suicide ve Richard Held and the Voidoids, CBGB'de düzenlenen Punk Magazine yardım gecesinde sahne aldı.

0: %100 Müzik, rock tarihinde bugünü sundu. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam edecek. Reklam. 50 yılı aşan efsane bir kariyer. Unutulmaz kült şarkılar. Punk müziğin en büyük temsilcilerinden biri. Paddy Smith uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul'da. 17 Mayıs 2026'da Stage Pass organizasyonuyla Bonus Park Orman'da gerçekleşecek bu özel konserde Paddy Smith müzikseverlerle buluşuyor. İngiltere alternatif rock post punk sahnesinin önde gelen gruplarından New Model Army'nin açılışını yapacağı konseri kaçırmayın. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.
1: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Bursa Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Bursa

0: şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: Baba.
5: Baba.
6: Baba.
7: Göz açıp kapayıncaya kadar büyüyorlar. Çocuğunuzun hızına İş Cep'le yetişin. İş Cep'ten görüntülü görüşmeyle çocuğunuzu iş bankalı yapın. Kumbara ve ilk imza hesaplarıyla harçlık yönetimine ve birikime hemen başlayın. Detaylı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
9: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
10: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Vakıfbank Spor Kulübü. Biz sizi çok sevdik. Tribünde izlerken cesaretinizi sevdik. Ekran başındayken azminizi, kararlılığınızı, pes etmeyişinizi sevdik. Takım ruhunuzu sevdik. İlham veren başarılarınızı, zafere olan inancınızı sevdik. Gözlerinizde parlayan ışığı, bize yaşattığınız gururu sevdik. Sev Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunuz ve 7. yıldızınız kutlu olsun. Teşekkürler efsane. Vakıfbank, daima seninle.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
8: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
9: tak. A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb. Çok özel fiyatları ve öt.

0: meditasyon pozitif. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Yapı Kredi, 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
2: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

0: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Rengarenk şarkılarını nerede söylersen söyle, o tüm neşesiyle seninle, ışığıyla ilham veren annelere özel hediyeler mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
3: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün, bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life

0: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 Müzik devam ediyor.

0: Babylon Soundgarden kapılarını açıyor. Bonus Park Orman'da 22 ve 23 Ağustos'ta 2 günlük bir deneyime hazır mısın? Festivalin yıldızları Jack White'a ve Aurora'yla The Chemical Brothers'tan Tom Rowlands'ın özel projesi Tomorrow'a Grammy ve Brit ödüllü Wet Leg, The Kills, Radio Free Alice, Rikas, Limpesto, Miskinler, İstanbul Redside Collective ve daha fazlası katılıyor. Biletler, Biletix, Passo ve Bu Bilette. Organizasyon pozitif.
1: Radyo Eksen'in katkılarıyla 96.2
2: Radyo Eksen.
1: Radyo Eksen. Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam edecek. Reklam.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
6: New Life B12 Plus eczanelerde.
7: Şehir, zaman, yoğunluk hep devam eder. Hayattan keyif almak için bir fincan Davidoff kahve yeter. Özenle harmanlanan kahve çeşitlerinin eşsiz lezzetleri anı sana bırakır. Davidoff, daha fazlasını istemeye değer.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
10: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da.
11: Sana yakışana tak.
12: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
13: Bunu alıyorum.
14: Anne bunu.
12: Bu?
13: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
15: 5G uyumlu akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
1: Güven Yıldız'ın sunduğu %100 müzik devam ediyor.

96.2 Radyo Eksen. Eve dönerken yorgunluğunu hafiflet ve altın bir tarif hazırla. Çivo Gold Selection bu şarkıyı senin için seçti.

96.2 Radyo Eksen. Radyo Eksen. Çağlar Tekin'in hazırlayıp sunduğu

2017'nin ilk lanetinden herkese merhaba. Ben Çağlan. 2 saat boyunca 96.2 Radyo Eksen'de olacağım. Bu akşamın açılış parçası Finlandiyalı grup Amorphis'ten gelecek. Bugün çıkarttığı son albüm Under the Red Cloud. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkmıştı. Bu albümden Dark Path'i dinleyeceğiz şimdi.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet başladı. Dinlediğimiz parça Amorphis'ten geldi, Dark Path. Sıradaki parça Metallica'dan gelecek ki çıkardıkları son albüm Hardwired to Self-Destruct bence 2016'nın en iyi metal albümüydü. Bu albümden Moth into Flame'i dinleyeceğiz. Ardından Motorhead gelecek, Snakebite Love'dan aynı isimli parça.

Geçen yılın bir diğer iyi albümü Testament'in yayınladığı Brotherhood of the Snake'di. Thrash metal adına iyi bir yıldı diyebiliriz. Sodom'un albümü de oldukça iyiydi ki onu da bu hafta veya gelecek hafta çalacağım. Testament'in Brotherhood of the Snake albümünden bir parça dinleyeceğiz şimdi. Born in a Rat.

Trash başladık, Trash devam edelim. Alman grup Kayıtır'ın yeni albümü bu yıl içinde çıkacak ama geçen yıl yayınladıkları parçalardan bir tanesi şimdi lanette olacak, Satan Israel.

sıradaki parça The Covenant'tan gelecek. Norveçli grup, Lanet'in ilk dönemlerinde sıkça çaldığım şarkılar yapmıştı. Uzun süredir sessiz ve bildiğim kadarıyla grup artık dağılmış durumda. Onların ikinci albümü Nexus Polaris aynı zamanda patladıkları albüm olmuştu. 98 tarihli bu albümden Bringer of the Sixth Sun şimdi Lanet'te olacak.

Geçen yılın bir diğer iyi albümü Amonomark'tan geldi. İsveçli Viking grubu Joms Viking adını taşıyan albümünden Vengeance Is My Name ile şimdi lanette.

Yine eski lanet dostlarının hatırlayacağı bir parça var sırada. Grup İsviçreli, çok fazla büyüyemedi ama bu söz konusu albümü The Other Side'ı 97 yılında yayınladıklarında bir atılım yapmışlardı. Bu en iyi albümü diyebilirim grubun. Bu albümün açılış parçası In Darkness, şimdi lanette.

Dinlediğiniz parça Metal Church'tan geldi. Grubun son albümü Eleven'dan Soul Eating Machine'i dinledik. Bildiğiniz üzere gruptan 20 yıl önce ayrılan vokalist Mike Hall geri döndü ve onunla yaptıkları ilk albümdü bu 20 yıllardan sonra. Sıradaki parça Audrey Horn'dan gelecek. 2014 yılında yayınladıkları Pure Heavy albümünden bir parça dinleyeceğiz. Bu parça nakaratıyla dilinize takılacak. Şimdiden uyarayım. Waiting for the Night.

Night Demon son yılların dikkat çeken gruplarından bir tanesi oldu. Curse of the Damned adını taşıyan albümlerini 2015 yılında yayınladılar. Şimdi bu albümden aynı isimli parçayı dinleyeceğiz.

Eski Lanet dinleyicileri bilir, 97-98 tarihleri Lanet'in en çok eğildiği tarihlerdi. Çok güzel albümler çıkmıştı o dönem. Tiamat, Sentence to Assert, Moonspell, bu tip grupların hepsinin en iyi albümleri o dönemde yayınlandı. Bunlardan bir tanesi de Sundown'dan gelmişti. Design 19 adını taşıyan ilk albümleri 97 yılında yayınlandı. Bu grubun basçısı aynı zamanda Tiamat'ın Wild Honey albümünde çalıp ondan sonra ayrılan Johnny Hagel'dı. O yüzden bu gruba ekstra bir ilgi duyuyordum ben. Şimdi onların Design 19 albümünden Don't Like to Leave Today

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'tesiniz. Sıradaki parça Lita Ford'dan gelecek. Lita Ford 70'li yıllarda Runaways grubunda çalmıştı. Fakat John Jett'in gölgesinde kaldığı için çok fazla tanınmamıştı o dönem. 80'lerin başında solo çalışmaya başladı. Bir dönem menajerliğini Sharon Osbourne üstlendi ve onun menajerliği döneminde tabii ki kocası Ozzy Osbourne'la da bir tane düeti olacaktı. O düeti değil ama aynı albümden, Lita albümünden, 88 tarihli bu albümden Back to the Cave'i şimdi Lanet'te dinleyeceksin.

Amerikalı grup Hailstorm albümden çok EP yayınlamaya başladı. Bu cover EP'lerinin üçüncüsü de piyasaya çıktı. Bu üçüncü albümde Metallica'dan Ride the Lightning'i yorumlamışlar. Şimdi Lanet'te dinleyeceksiniz.

96.2 Radyo Eksen'desiniz. Moonspell var sırada. Portekizli grubun ilk albümü Wolf Art 1995 yılında yayınlanmıştı. Bu albümün hala konserlerinde çalınan parçası Alma Metter şimdi lanette olacak.

Dinlediğiniz parça Porcupine Tree'den tanıdığımız Steven Wilson'ın bir diğer projesi Blackfield'dan geldi. Grubun Five adını taşıyan albümü 2017 yılında yayınlanacak. Bu albümden bir şarkı dinledik, Lately. Sıradaki parça Katatonya'dan, grubun son albümü The Fall of Hearts'tan gelecek, Last Song Before the Fate.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet Judas Priest ile devam edecek. Judas Priest tarihinde yaptığı az cover'dan bir tanesiyle şimdi Lanet'te olacak. Orijinali John Baez'a ait olan ve Judas Priest'in 77 yılında Sin After Sin albümünde yayınladığı Diamonds and Rust.

Dio'nun Black Sabbath'la kaydettiği ilk albüm 80 tarihli Heaven and Hell albümüydü. Bu albüme adını veren parça mükemmel ve herkesin bildiği bir parçadır ama bu albümde gizli parçalar da vardı hit potansiyeli olan. Bunlardan bir tanesini şimdi lanetle dinleyeceğiz. Lonely is the World.

Yakın tanıdıklarım bilir, benim en sevdiğim Iron Maiden dönemi ilk vokalist Paul Di'Anno'lu dönem ve en sevdiğim albüm de Killers. Bu albümden bir parça dinleyeceğiz şimdi, Prodigal Son.

96.2 Radyo Eksen'de Lanet'te dinlediğin son parça Paradise Lost'tan geldi. 2009 tarihli albümlerine adını veren Fate Divides Us, Death Unites Us Lanet'teydi. Sıradaki iki parçanın ilki Avenged Sevenfold'dan gelecek. Nightmare 2010 tarihli albümleri ve benim en sevdiğim albümleri. Bundan Victim'ı dinleyeceğiz. Ardından Pink Floyd, Division Bell albümden Marunt ile Lanet'te olacak.

Bu gecenin son iki parçasının ilki Kingdom Come'ın kendi adını taşıyan 88 tarihli albümünden gelecek What Love Can Be. Kapanış parçası ise Savatage'ın Gutter Ballad albümünden 89 yılında yayınlanmıştı. When the Crows Are Gone. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.

energy. Call.

0: Why don't you get up?
1: Rogers Sun 96.2 Radio Esen.